Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana balasını şıkabok kayıyorsun drasını muşk. Bir şey daha yürür bakabok kumum. Fanfana bok rap seri. Yeah. Yaşkanda.